0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Türkiye.
7: Esta es la voz de

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, burnunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

Ankara'da saat 12.30, Bişkek vakti boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televizyon Mekemesi TRT'nin Kırgızça verilerini okup jatasızlar.

TRT'nin Türkiye Ünlü Radyosu'ndan Kırgızça berüülördü uktuğunuzdar, bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana, aymaktarda Manas FM'den uğalasızdar. Alemi Türksat 4'a, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüştörü düğünöbe tolkun taratuuda. Bizdin ukturuularda erten saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap uğalasızdar. Oşondo ile trt-kırgız.com web barağızga bardık malumatlar jaygaştırılat. Ой пикер сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333

Assalamu alaykum, hürmetli radyoçlar. Anlatkanlar TRT'nin Uygurça anlatışı. Bugün 2026 yılı 2. sentyabr çarşamba. Hazır Ankara

Düşdün kün saat bir, ürüm çok düşdün kün saat dört. Örmətlik radyom oğuzlam. Anlaşırımızda her günü ın kırağı düşdün kün saat birden iki için. Ürüm çok düşdün kün saat dörtten beş kişi bulan aralıkta. Turkcell dört, A, Sunni Emrahi ve radyomuzda internet sahipleri www.çekit.rt.uygurçekit.com Ya ki www.çekit.rt.uygurçekit.com internet adresleri arkalık bir asan buldum. Anlaşılmazın tekrarını her gün en kravatı yatıken saat 5'ten 6 geçen. Örümcü vakti yatıken saat 8'den 9 geçe bulgun. Aralıkta kısa yolun 31 metre 9.465 kilo yarısı da sınıya mıra ve internet arkalık anlaşılmazı buldum. Örmetlik radyom hocam. Anlaşımızın bugünkü cadılda haberler Gazze, açlık işindeki gayret, kat irade ve insaniyet, uçerek ve her kıl nakşi müzikler katarlı programla var bulup aldığımızdaki bir saat bu içe silahı bilen bulumuz. Bugünkü programlarımızda ben İsmail Emin Riyasetçilik Kılımen.

Hörmətli radio dinləyicilər, indi xəbərlərinizlə bunun da Türkiyə rayonu yığınaqları, şunaqla dünya vəziyyətinə münasibətli uçurlarının səbəbiylə ortaqlaşımız. Bugünkü mühim xəbərlərimizdən qısqacı məzmunlar təqdim. Cümhurbaşkanı Erdoğan Rusiya prezidenti Putin ilə görüşdü. Türkiyə alim tədqiqatında yeni qadam taşlab, Artemis adlı imza qoydu. Rusiya quruqluq armiyasının sabiq komandanı Türkiyə, Saudi Arabistan və Pakistan həmkarlığının Ankara'nın rayonluq güclük axtıyorğa aylandırılığını bildirdi. Alma şirketində Tim Cook öz ipsizinin istifa vergəndən kən John Ternos rəhbərlik nötkiz oldu. Şanghay həmkarlıq təşkilatı rəhbərləri Bişkek xitab namusuna qubul qıldı. Radio noche aziz dostlar, əmdiriqtanlar bugünkü xəbərlərimizdən tavsiyyələ məzmunlarda basalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusiya prezidenti Putin ilə görüşdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bişkek'te Putin ile görüşüp Akkuyu Yadro Elektrostansı, Seyahat ve Enerji Hemkarlıkı meselelerini müzakere kıldı. Erdoğan Bişkek'te Rusya Prezidenti Vladimir Putin ile görüştü. Putin, Türkiye'nin mühim şirketlikini Akkuyu Yadro Elektrostansı'nın Tunca Generatörü'nün Muşil Şıkı Kırıştırılıklarını bildirdi. Erdoğan, Türkiye-Rusya münasibetlerinin tarihteki en yukarı seviyeye yetkenlikini, Rusyalık seyahatçılarının Antalya için naiti zor ahmetke ege yetkenlikini takipledi. İki rehber yine yezdigilik ve energi sahasılıkı kuyuk hankarlıkını devamlaştırdığallıkını kaydıkıldı. Türkiye, alem tatbikatı da yeni kadem taşılıp Artemis adlı imza koydu. Türkiye Dışişleri Ministerliği Artemis Ahdnamesinin imzalanğanlığını jekaladı. Bu ahdnama alim texnikisi sahasında xalqara qanun asasında yenilik yaratış xarakterlik tahdidlarını qoşuna nişan qılıdı. Türkiyenin bu planı kirişi devletlik alim planı ve ay tədqiqat törüge zor tepe qoşuru. Oktyabrda Antalya'da tüzüldüğün 77. növetlik xalqara alim kurultuyu. Bu ortak nişanını küçəyitiş için mühim sopu buludu. Növete mezgür ahdnamaya 70 devlet azab oldu. Rusiya quruqluq armiyasının sabiq komandanı Ziyas Türkiyə, Saudi Arabistan və Pakistan həmkarlığının Ankara'nı rayonundakı güclük axtıyorğa aylandırdığını bildirdi. Sabiq komandan Ziyas Türkiyənin ilğar müdafiə sənayeti və NATO təcrübəsi ilə Aqdənizdən Hind okeanına süzülən kən bir strategiyalik tor qurğanlığını etdi. O, Ankara ilə Riyadın yaxınlaşmasının İsrailə və Rusiyanın rayonluq planlarına təsir göstərdiyini Atina'nın bu yeni tanfonluğa karta uzun müddetli stratejik plan tutuşu gerekliliğini takipledi. Türkiye nöbette hafifçilik temelliği için devlet sıfatında geosiyasi ordununa tekimi küçültmekte. Türkiye devletlik ayalla voleybol komandosu Azerbaycan'ın nöbeti karşı 3 netice bilen mağlup kılıp, Avrupa şampiyonluğu da çarek yal kılgıç baskışı kadem koydu. 2026 yılı Avrupa Ayalı Voleybol Şampiyonluk Müsabıqısının 16 küçlük baskışıda Türkiye komandası Azerbaycan'ın tesuriyatı mağlup kıldı. Bu galibi bilen Türkiye komandası çarek yalqılış baskışıda Germaniye bilen rekabetleşir. Mezgür halkılık müsabıqı 3. sentabrı peşin mükün ötküzüldü. Türkiye komandası özünün küçlük teknikisi bilen müsabıqı ceryanında üstünlükünü saklap gelmekte. Türkiye Adliya Ministri Akın Gürlük Gresiyalı kesiptirişi bilen torda görüşüp, Adliya Mükarlıqı ve cinayetçilerini kaytırıp bir işini müzakere kıldı. Ministr Gürlük sohbette çekiradının halkıgan teşkillik cinayetlerine karşı duruş ve özra yardımlaştığın muyumluğunu takildi. O Gresiyalı fonarlı vatkan türlük cinayi güruh katı başlarına Türkiye'ye kaytırıp bir işini resmi talep kıldı. İki ministr özra işenç esasıyla adliye hemkarlıkını tekimi yukarı baskışı götürüşke ve emeli kademlerini baskı tutuştu. Bu görüş iki devlet otursuzdaki kanuni musat sütlerini köyüşüne nişan kıldı. Marmara Denizi'de Türkiye bayrağı kadalgan iki soda parahotu sokulup gitip, bir parahotunun 10 nefer hadimi bilen bulgan alaka hepsiyle üzülüp kaldı. Silivri rayını deniz sahillerde yüzbegen vakada Alsu bilen Tohberg İmamoğlu namlı parahotla sokulup gitti. Alsu'da eğer ziyan bulmuğan ama Tohberg İmamoğlu'nun 10 hadimi yukup gitken, nöbette sahil bir hatarlık adaratları tükücar ve kimile bilen izdeş kutusuz hizmetini ciddiye davamlaştırmaktan.

Tenerket zalideki yügüreş maşinesinin ötmüşünü bilemsiz. Bilmem 800. yıllarda mehbuslar künüge 6 saat bu maşinlarda Everest dağının yerine yamışıp çıkan da küçük rattı. Kıynaş koralıdın beden çinek duruş esvabı gıcı. Yügüreş maşinesinin karangu tarihi hem de başlandı. Esselamu aleyküm mühterem anlıkçılar. Yügüreş maşinesi bulup mu tenerketini yakışık ördüğallar vazgeçilmeydiğen muhim üskünü hesaplanadı. Hazır tenerket zallarının en alıkışlık esvabı bulgan bu maşina ötmüşte mehbuslarını cezalaşmış için işiltilendi. Candan Bilgici ve Naz İrem Üstün Dağı'nın TRT Haber üçün yazgan yügüreş maşinesinin 1898 yıldaki çekilmişidin tartıp 1960 yıllardaki beden çinik turuş inkılabı gıcı bolgan kızıkarlık terakket hikayesini podcast kılıp tayarladık. Yügüreş maşinleri 1800 yıllarda Engilyelik mehbuslardan cezalaşmak için yasalgan idi. O mezgillerde Engilye türme sistemisi intay naçar idi. Ölüm cezası ve sürgün kılıç en köp berilidigan cezalar idi. Mehbuslar putkoli kişenlengen halda intayın meynet kamerlarına yalgı solunadı. Bu ehvanı özgertmekçi bolgan pidaylarımı oturgu çıktı. Buna neticesi de yügüreş maşinleri okşaş yengece yakışlaş usulleri icat kılendi. Yügüreş maşinesi turmuşumuzga 1818 yılı Engilyelik injener Sir William Cobbett tarafından elip geldi. Ama yügüreş maşinesinin yasılış məqsidi sağlam turmuş yaratış ya ki oruqlaş üçün emas idi. Yügüreş maşinesi qiynaş quralı sübutida laylangan idi. İnjener Cobbett Sant Edmonis turmisidiki məhbuslardan bikar yatqanlığını görgəndə qızıqardaq fikirge geldi. Onunçı bolganda, məhbuslarının muskul küçüdün paydalanışıqa və onlardan texımı ünümlük cazağı tartılışının kapalletki ilgi kılışıqı boladı. Şunan bilən, Cobbett Tunci yügüreş maşinesini layiləyip çıxdı. Tunci yügüreş maşinesi əməliyyətdə öz oqada ayrılındıqan gayet zor bir silindir qoxşaydı. Bir türkü məhbuslar yügüreş arxalıq bu maşinini aylandıraddı. Bu, tüz yerdə yügüreşini görə, bəkirək toxtumay pələmpəydin yuqırıqı çıxışıqa qoxşaydı. Mehbuslar toxtap kalsa, yıxılıp çüldüğün bulğaçka, toxtumay hərkət kılıçka məcbur idi. Onlarının yugürüşü un tartış, su çıxırış, ya ki kanlarını havalandırışka kireklik energiya bilen təminləydi. Mehbuslardan başka həmmi adam bunun adın paydalatdı. İcat kılınıp 10 yıl içi de 50 Engilya türmesi ve oxşaş sandiki Amerika türmesi yügüreş maşinesini işiltildi. Victoria devirdeki nurgun kişiler yügüreş maşinesini türmedeki bikar tələblikke qaratkan ölümlük çare dəbqardı. 1875 yılı bir rayon yügüreş maşinesini türme intizamıdaki zor

0: radyodan.
1: Xosume Türkiye'yi dayını radyo gayanı.
2: Eterçiye radyo sadburi Türkiye sıkma.
3: Ovo'da Türkiye ünü radyosu.
4: Ayç radyo Voça Türkiye.
5: Говорит голос Türkiye.
6: Эфирде Türkiye овозы.
7: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
8: Ye Sıday Türkiye.
9: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
10: Edo İfonetis Türkiye.
11: Oldi Radyo Glas Türkiye.
12: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
13: İni Adala Radyo Suara Türkiye.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
15: Este es Radio Voz de Turquía.
16: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
17: Zboru wa glasot na Turkiye.
4: Efirde Turkiye ovozi radiosa.
18: It Turkiye hangia radioya?
11: Oldu Radio Glas Turkiye.
19: Turkiye ünü radiosu.
11: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

Hörmetlik radyo anlıgıçılar. Bugünkü programlarımız muş yerde ahırlaştı. Ätiyene okşaş vakit ve okşaş çastotalada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programlar. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğucu hem onlara hem de salametlik yer bolsun. Aman bulanlar.

0: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
1: İt Türkiye Hangya Radyoya.
2: Oldu Radyo Blast Türkiye.
3: Türkiye Ünü Radyosu.
4: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
13: دا ترکیه غاگ رادیو دا.
14: خصوم ترکیه زاین رادیو گایانه.
15: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radyo Glas Türkiye.
8: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
17: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este es Radyo Voz de Türkiye.
21: Kochira wa Türkiye no koe radyo des.
22: Zboru wa glasot na Türkiye.
23: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
24: İt Türkiye hangiye radyoya?
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Saltu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
13: Да, ترکیه رادیو ده.
14: خصوصا ترکیه زاینه رادیو گایانه.
15: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin Tetiği Radyosu.
2: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlamadın ola Türkiye Avazı Radyosu.
8: Edo İfonitis Türkiye.
13: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
0: Gider Radyo Cumhuriyet Türkiye.
9: İni Adala Radyo Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
11: Este es Radyo Voz de Türkiye.
17: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
7: Zboru wa glasot na Türkiye.
16: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
6: İt Türkiye hangiya radyoya?
13: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio, la voix de Türkiye.

olan hudutsuz sevdamı, manolya kokulu başını kollarımın arasına alıp senin o memleket gözlerine saatlerce bakmalıyım ki anlatabileyim. Senin yanı başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, nartanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzeli, kadınım benim, kadınım.

0: Voice Radio. It Türkiye Hangya Radyo'ya.
1: Oldu Radyo Blas Türkiye.
2: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

dersen zaman daha yavaşlamalı dersen beklemek eskisi gibi kolay mı? Zaman geçmiyor, zaman geçmiyor.